Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
2: Günaydın.
3: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
3: Günaydın.
4: Günaydın Kerem.
7: Günaydın Kerem.
4: Günaydın Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
2: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, hepinize günaydınlar diliyoruz ve bugünkü programıma da başlıyorum. Güzel bir sabahların efendisi şov olacak. Garantisi bende millet ve yine Radyo Enerji'de. Yine Radyo Enerji'de olmasının temel bir sebebi var. Başka radyolar beni çalıştırmak istemiyor. Yanımda olduğunuzu görmek gerçekten çok sevindirici. Hadi yapmayın, şaka ediyorum tabii. Zaman içinde ne kadar yol kat ettiğimi biliyorum ben. Bak, bu işe başladığımda eski bir çakı, sapıkırık bir kahve fincanı ve işsiz bir meteorologla bir de haber spikerim vardı o zamanlar. Bu da elinizde hiçbir şey olmasa da inanarak bir yerlere gelebileceğinizin ispatı arkadaşlar. Değil mi? Ben yaşadığım hayattan çok tatmin değilim. Çok memnun değilim. Yani kendi hayatımı genel olarak değerlendirdiğimde kürtajı desteklememem garip bir davranış olurdu herhalde. Ya bilmiyorum, birçok insanın hayatını zorlaştırdım. Ama tabii yaklaşık 21 senedir sunduğum bu harikulade şey programı da, komedi programı da var. Öyle değil mi? Ya millet, benim de çocuğum var. Çocuklar işleri karıştırıyorlar, zorlaştırıyorlar. Ama çok tatlılar, çok sevimliler. Ve buna kanıyoruz. Elimizdeki büyüdükçe yenisini yapmaya devam ediyoruz. bu kadar da kolay ya, o kadar da kolay yani. Yeni çocuk sahibi olmak. Ha, benim fikrimi sormayın. Dünyanın sonunun aşırı kalabalıklık getireceği öngörüsünü herhalde 20 yıldır falan yapıyorum. Umarım bana deli gözüyle bakmazsınız millet. Çünkü benim böyle bir öngörüm var her zaman. Şimdi çocuklara çok değer veriliyor. Mesela otomobillerin arka pencereleri tam inmez aşağı kadar. Farkındasınız değil mi, çocuklar düşmesin diye. Bu arada arkaya oturanlar sıcak yaz günlerinde pişerler. Ben çocukken pencereler sonuna kadar aşağı inerdi. Eğer düşerseniz bu doğal seleksiyon olarak görülürdü. Yani doğa en zayıf halkayı ortadan kaldırıyor gibi. Ya lütfen bu söylediklerimi yabana atmayın. Bakın, ben yüksek okul mezunu, doktorasını yapmış bir insanım arkadaşlar. Kolombiya'da. Kolombiya mı? Kolombiya'da. Kolombiya'da moleküler biyolojiler, biyoloji konusundaydı. Yani sizi sıkmak istemiyorum. Yoksa moleküler biyoloji konusunda bir şeyler anlatabilirdim tabii. Nasıl? İstiyorsunuz anlatmamı. Okey, peki. Şimdi mucociliary clearance is an innate host defense mechanism dependent on the coordinated beating of cilia lining the conduct. Ya İngilizce okudum okulu ben. Ne yapayım pardon ya? Her şeyi benden beklemeyin. Kendi tercümanınızı alın koyun Allah aşkına ya. Allah Allah. tamam şaka. Türkçe geliyor. DNA'yı tekrar programlama olanağı sağlayan yönlendirilmiş mutagenez. Günümüzde biyolojinin en önemli araçlarından biridir. Şimdi ben nasıl yapıldığını tarif ettikçe herkes yanındaki kişinin DNA'sını yönlendirilmiş mutagenez sistemiyle gönlü nasıl istiyorsa değiştirsin. Hanımlar, özellikle size söylüyorum. Yani beyninizi değiştirmeye çalıştınız bugüne kadar, ne elde ettiniz ki? Yani bir de mutagenez metodunu, değil mi? evet. Yalnız unutmayın, yanlış bir şey yaparsanız bir öküzü eşeğe, bir cadıyı şeytana çevirebilirsiniz, unutmayın. Keyifler yerinde. Haftanın son iş gününde yine sizlerle birlikte olmaktan müthiş keyif duyuyoruz. Tabii cuma sabahı olması bir şey değiştirmiyor. Ben her zaman yaptığım işin en iyisini yapmaya, yüzünüze tebessümler kondurmaya devam edeceğim. Pazartesi olsun, salı olsun, çarşamba olsun, perşembe olsun, cuma olsun, hiçbir şey fark etmez. Ben her zaman Radyo Enerji'de, her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde burada olacağım millet. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı bile.
7: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Evet, şimdi burada Radyo Enerji'de kainatın yetiştirdiği en büyük radyo şovmenlerinden birine denk geldiniz. Adım Sabahların Efendisi ve şirketime kazandırdığım parayı kendime kazandırmayı bilseydim yemin ediyorum ki şu anda burada olmazdım. Ama bazı insanlar başkaları için çalışırken daha verimli oluyor. Özellikle benim gibi tembel mizaçlı insanlar. Ya ne uğraşacağım ya vergisiyle, elemanıyla, stopajıyla, kar zarar bilançolarıyla, bilmem neleriyle. Onlar yapsın, ben de ay başında gelen mütevazi maaşımla karınca kararınca, idare ederden hallice, orta hallice, hallice bir hayat yaşarım. Önemli değil ya. Ya siz ne bakıyorsunuz bu programa? Evet, bu program için çok çalışıyor olabilirim ama hala tembel biriyim. Ya bu programı sunmaktan başka hiçbir şey bilmediğimden mecburen çalışıyorum ben. Bu kadar. Yoksa mesela ağzına kadar dolu çöp torbası 4 gündür mutfakta yerde duruyor. Bugün yayın bittikten sonra atmayı planlıyorum mesela. Ama sözde veremiyorum kendimi bildiğimden. Sözde veremiyorum. Ya bence çok yavaş ilerliyoruz millet. Bu yüzden bu kadar çok sıkılıyorum ben. Yani motivasyon eksikliğimi nasıl izah edeceğimi bile bilmiyorum size. Bırak ki en güzel şekilde ifade etme yolunu bulsam bile ona da üşenip ifade etmemeyi seçiyorum ben. Neticesinde. Yani motivasyon eksikliğinden motivasyon eksikliğimin sebebini anlatamıyorum ben. Nasıl bir adamsam artık. Pekala, güzel bir cuma sabahında yine sizlerle birlikte olmak efsane bir şey. Kombos Otomotiv'in katkılarıyla Sabahların Efendisi her sabah saat 7'de sizin radyonuzda oluyor. Amacımız sizin keyfini böyle işe giderken yerine getirebilmek, yüzünüze bir miktar tebessümler kondurabilmek. Bunu başarabiliyorsak da ne âlâ bize, ne âlâ.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
1: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
2: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
5: Her anında, hep yanında. Aveon sigorta.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji. Sadece hit müzik.

0: beyler günaydın. Şahane Ada. Nefis bir cuma sabahında yine sizlerle birlikte olmak müthiş bir keyif. Ve her dinleyicim bana muhakkak şunu soruyor. Bu enerjiyi nereden buluyorsun sabahların efendisi? Tabii ki sizlerden millet. Sizlerin beni dinlediğini biliyorum ya. Her gün bu enerjiyle buraya gelmek benim için ayrı bir keyif. Ha ona bakarsanız ben normalde de böyle bir insanım. Evde de böyleyim. Her zaman komiyim. Gülmeyi ve güldürmeyi o kadar çok seviyorum ki. Benim yaşama sevincim bu galiba. Aa millet, dünya olarak çok yavaş ilerliyoruz ya. Vallahi billahi. Bak, yıl 2026. Instagram'da bir deney izledim bir tane. Bir evin çatısından bir örsle bir karpuzu aynı anda bırakıyorlar. Hangisi daha önce yere düşecek diye. Yıl 2026. Ve sürpriz yok, aynı anda düştüler hani merak ediyorduysanız. Bence de çok saçma. Karpuz 10 kilo, örs 100 kilo. Nasıl aynı anda düşebilirler değil mi? Ama bilim işte. Ve bu bilime inanıyorum. Ama geri kalan bilim artık sadece bize öleceğimizi söylemek için var. Güneşteki patlamalardan dünya kül olacak. Ozon tabakası delik. Şu an nefes alıyor olmamız bile bir mucize. Hey bilim insanları. Ben de sizi seviyorum ha. Oğlum insan biraz alıştıra alıştıra söyler. Bakın her zaman uzaylılardan çok bahsediyorum biliyorsunuz. Ve büyük ihtimalle ziyaret ederlerse bizi. Ya böyle bir olayı gördüklerinde. Ha o mu? Ha ozon deliği alın yama deyip bir dakikada halledecekler. Şey gibi düşünün. 20 bin lira borcunuz var. Sizin için devasa bir borç. Haciz gelmek üzere. 112 milyon doları olan biri gelir. Ha o mu? Hallederiz. Onun gibi uzaylılar için küçük bir problem bilir. Ve onun için o kadar küçük ki 20 bin lira. Ödemeyi unutup gidecek. O 112 milyon doları olan adam. Siz de ödedi diye iyice salacaksınız. Faiziyle 30 bin lira olacak. Tefeciler haminenizi kaçıracak. Siz de neticede kan bağım yok geniş aileden yaşlı bir kadın diyecek. Onun da kaderi buymuş diye. Borç 40 bin lira olacak. Tefeciler artık iyice sinirlenmiş ve hamineyi serbest bırakacaklar. Yani yaşlı kadını daha ne kadar tutabilirler değil mi? Yapmayın. Yani tefeciler ama onlar da insan neticesinde. Bu defa borç 40 bin liraya gelmiş olacak ve bu defa bacak kıran lakaplı adamlarını yollayacaklar. Lakap bu. Ay aslında çok temiz kalpli biri, sadece işini yapmaya çalışıyor. yani mesela bu işi yapmazdı bu pis işleri ama haminnesi mafyasının elinde. O açıdan ya arkadaşlar iyi değilim, ne konuştuğumu bilmiyorum ben. Ya güneş patlayacak, ozon delik, dünya karpuz gibi ortadan ikiye ayrılacak. Ya tamam bilim insanları, okey tamam aldık mesajı. O zaman bu konuda bir şeyler yapalım değil mi? Maalesef çok geç. Tren raydan çıktı, yapacak hiçbir şey kalmadı. Ya o zaman madem yapacak bir şey yok, teyzemin kızının düğünü var bu hafta. Moralimizi bozmasanız olmaz mı ya? Hani şöyle iki göbek atalım, damat söyleyelim değil mi? Pekala. Radyo Enerji'de Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Günaydın mesajlarınız bizim için çok değerli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Ya da bizim bir WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010. Biz de daha ne numaralar var da. Neyse buralara bir günaydın mesajı bize de iyi gelecek. Ayrılmayın. Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya devam edecek millet.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için Cypress

0: Günaydın ahali. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki bu radyonun da medarı iftarı. Sabahların efendisi hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde %100 canlı yayında. Keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız için bir tık daha iyisini yapıyoruz. Her gün, gün be gün. Amacımız belli. Yüzünüze tebessümler kondurmak, işe kadar gidene kadar da çok keyifli hale gelmenizi sağlamak. Ekip olarak buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Şimdi kısa bir mola, ardından tek bir şarkı ve sonrasında Sabahların Efendisi'nin ikinci saati başlayacak. Bizden sakın ayrılmayın. Dediğim gibi burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu.
1: Evet arkadaşlar, ben de işime söylüyorum piercing yaptı diye ama dile takılan hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya, salamlı sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
2: Sabahların Efendisi hafta içi her sabah saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Mahzun Kırmızıgül 29 Mayıs Cuma Bayram

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

zamla kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girin.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Bizim için de

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Bege, oyna Bege. Durma basileri, oyna Bege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Da bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
5: Ne güzel şey düşünülmek.
6: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Energy.
1: 그런 척 엄마 샌딩 헬케스 열 이만 음리 미리 샤카이사 히츠코 미키데이

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: biliyorsunuz. Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
3: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin en iyi kahvesi de yanında. Coffee in Terrace.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: Shoppers Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Coffee'in terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Coffee'in terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Dege, oyna Dege. Durma basileri, oyna Dege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Nefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiya'nın da hizmetinizde.

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Güzel bir cuma günündeyiz. Günün ortasındayız. Tarihler 22 Mayıs ve manifeste devam edeceğiz. Sonrasında haftanın şarkısı karşılayacak bizleri derken güzel bir cuma gününde 3 saat boyunca Enerji Keyfi sizlerle, ben Ece Kanmaz ve keyif alacağınız konular bugün de sizlerle bu programda. Hafta sonuna hazırlanıyoruz. 93.1'desiniz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi'nde keyif alacağınız konularla devam ediyoruz. Şimdi böyle bazen bazı ortamlarda konuşurken konuşmak için ya da bilgilendirmek için arkadaşlarınıza sizlere birkaç bilgi vereceğim. Kadın vücudu biyolojik sınırlar nedeniyle bir ömür boyunca en fazla yaklaşık 30 çocuk doğurabilirmiş. Ortalama bir kadının haftada yaklaşık bir tam gününü yemekle ilgili düşüncelerle geçirdiği belirtiliyor. Köpek sahibi olmak yapılan araştırmalara göre çeşitli nedenlerle ilişkili ölüm riskini yaklaşık %24 oranında azaltıyor. Kahve içip hiçbir şey yapmamak günümüzde belki de en popüler hobilerden biri haline gelmiş durumda. Araştırmalar, nişan yüzüğü ve düğün için yüksek harcamalar yapan çiftlerin masrafları daha makul seviyede tutan çiftlere kıyasla daha yüksek boşanma oranlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Ajda Bilezik'in ismi Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'dan geliyormuş. Yeni araştırmalar dağınıklığın kadınlarda kortizol seviyesini belirgin şekilde artırabildiğini, erkeklerde ise stres düzeyinde genellikle çok az değişiklik yarattığını gösteriyor. Araştırmalara göre son çocuğunu 33 yaşından sonra dünyaya getiren kadınların 95 yaşına ulaşma ihtimali daha yüksekmiş. Bir ankete göre erkeklerin %78'i bir hata yaptığında kız arkadaşları tarafından azarlanmaktan hoşlanıyormuş. Londra'da erkeklerin girebilmesi için en az 1.80 metre boyunda olması gereken yeni bir kulüp açılmış. Dermatologlara göre her gün duş almak cildinize zarar veriyor. 3 günde bir duş almak daha idealmiş. Bu bilgilerden hangisi aklınızda kaldı bilmiyorum.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere böyle ilginç bilgilerden bahsetmek istiyorum. Araştırmalar kedilerin çağrıldıklarını fark ettiklerini ancak çoğu zaman bilinçli olarak tepki vermemeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Tam kedilik hareket. Zengin olmadan önce zengin gibi davranan insanlar zamanla gerçekten zengin olan kişilere dönüşür. Bu da manifest tekniğidir. Araştırmalar kadınların erkeklerin kendilerine karşı ne hissettiğinden emin olmadıklarında daha fazla ilgi duyduklarını ortaya koymuş. Araştırmalar köpeklerin sizin başka bir evcil hayvana ilgi gösterdiğinizi fark ettiklerinde gerçekten kıskançlık hissedebildiğini gösteriyor. Araştırmaya göre mutlu bir eş seçen insanlar diğerlerine kıyasla daha sağlıklı bir yaşam sürüyor. Ünlü bir kot markasına göre kot pantolonlarınızı yıkamadan önce en az 10 kez giymeniz öneriliyor. Doktorlara göre kış aylarında düzenli yürüyüş yapanlar %30-50 oranında daha az hastalanıyor. Veriler kadınların hane halkı gelirine daha fazla katkı sağladığını ancak buna rağmen erkeklerden daha fazla ev işi üstlendiğini gösteriyor. Çocuk istemediğini söyleyen kadınlara çoğu zaman sonunda fikirlerini değiştirecekleri söylenir. Ancak araştırmalar bu kadınların genellikle fikirlerini değiştirmediğini gösteriyor. Araştırmalar yüksek zekaya sahip kişilerin kaygıya daha yatkın olabildiğini gösteriyormuş. Hangi bilgi aklınızda kaldı bilmiyorum ama en azından bir tanesi bile kalmıştır. Bunu da dilediğiniz gibi ortamlarda satabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Radyonuz Enerji'de keyif aldığınız konular hepsi bu programda.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Mahsun Kırmızıgül 29 Mayıs Cuma

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve bizleri tabii ki de hem 93.1'den dinleyebiliyorsunuz hem de Enerji Play aplikasyonumuzla birlikte dilediğiniz yerden, telefonunuzda aplikasyonumuz olduğu sürece, internetinizde olduğu sürece her yerden dinleyebiliyorsunuz. Adanın dört bir yanından, diğer ülkelerden, şehirlerden nereye giderseniz gidin sizlerleyiz. Enerji Play aplikasyonumuzdayız. Bu aplikasyonda tabii ki de eğlenceli podcastlerimiz, içeriklerimiz, müzik dünyasından güncel haberlerimiz hepsini sizlerle buluşturuyoruz. Güzel bir aplikasyon, müzik dolu bir aplikasyon sizleri bekliyor. Tabii ki de Google Store ve App Store'da bulabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizden de ulaşabilirsiniz tabii ki de. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi devam ediyor.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde ikinci saati an itibariyle karşıladık. Tarihler 22 Mayıs. Güzel bir cuma günündeyiz. Gün ortasındayız ve Enerji Keyfi devam ediyor. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle ve hafta sonuna hazırlanıyoruz. Bir hafta sonu daha geldi. Çattı Mayıs ayını da neredeyse bitirmek üzereyiz. Önümüzde güzel bir bayram. Hemen akabinde de harika bir yaz sezonu sizleri karşılayacak.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
3: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizleri çok ilginç bilgilerle karşılayacağım. Sahte gibi gelen ama gerçek olan tıbbi bilgilerden bahsedeceğim. Cotard sendromu hastanın öldüğüne, organlarının eksik olduğuna veya ölümsüz olduğuna inandığı nadir bir psikiyatrik durummuş. Greyfurt ve ilaçlar genellikle birbiriyle iyi karışmaz. İlaçları tamamen etkisiz hale getirebilir veya daha kötüsü zehirleyebilir. Soğukta dışarıda olduğunuz için şifayı kapmazsanız bu sadece bir efsanedir. Soğuk algınlığı virüslerden kaynaklanırmış. Eğer bir kaburganız çıkarılırsa yaşınız ne kadar küçükse o kaburganın yeniden büyüme olasılığı o kadar yüksekmiş. Eğer bir erkek düştüğünde vücudunda istemsiz ve olağan dışı bir fiziksel tepki oluşuyorsa onu asla hareket ettirmeyin. Bu sinir sisteminin ağır hasar aldığını gösteren bir omurga yaralanması belirtisiymiş. Gerçekten ne kadar ilginç bilgiler var tıp sektöründe bizim de bilmediğimiz, daha kim bilir neler vardır ama sizlerle böyle ilginç bilgileri paylaşmak istedim. Radyonuz Enerji'de keyif aldığınız konular ve içerikler

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Gel.

0: Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi'ndesiniz ve şimdi duyar duymaz ortamlarda satmak isteyeceğiniz ilginç bilgileri sizlerle buluşturuyorum. Bilim insanlarına göre kontrol edilemeyen düşüncelerin yol açtığı sürekli stres kadar insanı hızla yıpratan çok az şey varmış. Araştırmalar 2 hafta yalnız kalmanın beyin hacminde küçülmeye yol açabileceğini, dopamin seviyesini düşürebileceğini ve hafızayı zayıflatabileceğini gösteriyor. 1859 yılında Avusturya'da doğaya 24 tavşan bırakılıyor. Sadece 6 yıl içinde sayıları 2 milyona ulaşıyor. Bir araştırmaya göre sevdiğiniz biriyle yapılan bir araba yolculuğu mutluluk seviyesini %200'e kadar arttırabilirmiş. Araştırmalara göre düzenli egzersiz beynin travmatik anıları zayıflatmasına ya da daha az hatırlamasına yardımcı olabilirmiş. Tek bir pişmiş tatlı patates vücudunuzun sağlıklı gözler ve cilt için ihtiyaç duyduğu vitaminleri

ücretin %400'ünü karşılarmış. Robin Williams, film sözleşmelerine yapımcıların evsizleri figüran ya da ekip üyesi olarak işe almasını şart koşan bir madde eklemiş. Sevdiğiniz biri tarafından görmezden gelinmek, beyinde fiziksel acıyla benzer bölgeleri harekete geçirebilir ve gerçek bir yaralanmaya verilen tepkiye yakın bir duygu oluşturabilirmiş. Japonya'da bir barınaktan kedi sahiplenebilmek için sembolik olarak kedinin imzası alınırmış. Bunlar değişik bilgilerdi. Hangisini kullanırsınız, hangisini sevdiklerinizle paylaşırsınız bilmiyorum ama radyonuz enerjide böyle keyif aldığınız konular, içerikler hepsi bu frekansta, bu programda.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: GişeKıbrıs.com
4: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi böyle sizlerle değişik bilgileri buluşturacağım. Birini ne kadar çok severseniz onun yanında o kadar rahatlayıp uykunuz gelebilirmiş. Son araştırmalar korku filmlerinin depresyon ve kaygıyla başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ve olumsuz düşünceleri azaltabileceğini gösteriyor. Bir erkek kardeşle birlikte büyüyen kızların stres seviyelerinin %78 daha yüksek olduğu söyleniyor. Kadınların %80'inin FBI ajanlarından bile daha keskin bir sezgiye sahip olduğu iddia edilmektedir. Ortalama bir kadının aşırı düşünme nedeniyle her gece 2 ile 4 saat daha az uyuduğu belirtiliyor. Partnerinizle birlikte tembellik etmek istemek sağlıklı bir ilişkinin bir göstergesi olabilirmiş. Genellikle ailenin en küçük çocuğu en eğlenceli ve en komik olan kişi olarak görülürmüş. Bir araştırmaya göre erkeklerin %82'si stresle başa çıkmak ve daha mutlu hissetmek için partnerlerinden gelen fiziksel şefkate ihtiyaç duyuyormuş. Ünlü şef Gordon Ramsay garsonların müşterilere karşılık verebildiği bir restoran açmış. Bir araştırmaya göre ebeveynler çocukların okula gitmek için giyinmeye, ikna etmeye çalışırken yaklaşık 3000 kaloriye kadar enerji harcayabiliyormuş. İnsan beyni ortalama yaklaşık 32 yaşına kadar tam anlamıyla olgunlaşamazmış. Hangi bilgi aklınızda kaldı bilmiyorum ama bunlar biraz daha insanın doğasını anlatan bilimsel gerçeklerdi. Radyonuz Enerji'de, Enerji Keyfi'nde keyifli

0: ile Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi'nin 3. saatinden itibariyle başladı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yavaş yavaş öğleden sonrasına doğru geçiş yaptığımız o dakikalardayız. Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığıyla başladık. Hileli gerçekten son zamanların en sevilen düetlerinden biri oldu. Melis Fis'le devam edeceğiz. Sonrasında harika bir mini mix sizleri karşılayacak. Böyle sevdiğiniz şarkılardan oluşan kısa kısa mini mixler.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Doranay'la size daha yakın.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

pazarında bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmet

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: gişekıbrıs.com
4: Hit müzik burada.
5: Kıbrıs seni dinliyor.
4: Herkes seni dinliyor. Enerji.
6: Sende

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Hiç düşündünüz mü? Eskiden bir şarkıyı ilk dinlediğimiz anı yıllarca unutmazdık. Ama bugün müzik sanki eskisi kadar çarpmıyor gibi hissediliyor böyle kalbimizde, içimizde. Birçok kişi için müzikle ilk güçlü karşılaşma unutulmazdır. Mesela birçok eser vardır şimdiye kadar dinlediğimiz işte. Türk sanat müziğinden işte Sezen Aksu şarkıları, rock müzik efsanelerinden pop müzik efsanelerine kadar birçok kişiyi dinledik, şarkı dinledik. Şarkı başlar başlamaz böyle büyülenirdik, sözlerin, melodinin insanı başka bir yere götürmesini yaşardık. Müziğin gerçek etkisi tam olarak buydu, yani böyle tüylerimiz diken diken olurdu. Ama bugün farklı bir çağdayız. Sürekli yeni şarkılar, yeni videolar, yeni içerikler, dijital dünyada her gün yüzlerce müzikle karşılaşıyoruz. Bu da ister istemez bir veri enflasyonu yaratıyor. Sonuçta mesele müziğin kötüleşmesi değil, aslında sorun şu: çok fazla içerik tükettiğimiz için bir şarkıya gerçekten odaklanmak ve onunla bağ kurmak eskisine göre daha zor hale geliyor. Belki de çözüm basit, bazen kulaklığı takıp telefonu bir kenara bırakıp tek bir şarkıyı gerçekten dinleyebilmek. Çünkü müzik hala aynı güçte, sadece ona ayırdığımız dikkat azaldı. Eskiden sadece radyolardan dinlerdiniz. Bence müziği eskisi gibi radyolardan dinlemeye devam edin. Hem etkisini daha iyi hissedeceksiniz. Gerçekten telefonda çok erişebilir oldu artık bu müzikler. O yüzden artık sıkılıyorsunuz, bıkıyorsunuz, yeni şeyler arıyorsunuz ve çok çabuk tüketiyorsunuz. O yüzden heyecanınızda kalmıyor ama burada radyo

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi çok ilginç bir konudan bahsedeceğim. Dünyayı değiştiren küçük hatalar. Titanic faciası, yakınlarda buzdağı uyarıları vardı aslında ama ciddiye alınmadı. Sonuç 1500'den fazla insan hayatını kaybetti. Facebook'un doğuşu. Harvard, Mark Zuckerberg'in projesini ciddiye almıyor. Küçük bir önemsememe hatası oluyor. Dünyanın en büyük platformlarından biri doğuyor. NASA, Mars görevi hatası 99 senesinde bir ekip metrik sistem kullanıyor. Diğeri farklı bir birim. Küçük bir hesap hatası 125 milyon dolarlık araç yok oluyor. Google'ın satılamaması yine 99 senesinde. Kurucular Google'ı 1 milyon dolara satmak istedi. Kimse almak istemedi. Bugün değeri milyarlarca dolar. Coca-Cola formülü ilk hali ilk üretildiğinde ilaç olarak satılıyordu ama yanlış pazarlama yerine tesadüfen içecek olarak yayıldı. Penisilinin keşfi. Alexander Fleming laboratuvarını temizlemeyi unutuyor, küf oluşuyor ve bakterileri öldürüyor. Bu küçük hata modern tıbbın en büyük keşiflerinden birine dönüşüyor. Bir yanlış dönüş, Birinci Dünya Savaşı. Arşidük Franz Ferdinand'ın aracı yanlış sokağa giriyor, suikastçıyla karşılaşıyor ve Dünya Savaşı başlıyor. Gerçekten ne kadar ince olaylar, işte kader dediğimiz kısım burada etki ediyor hayatımıza. Gerçekten.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü Girne

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
6: Ön bizim için böğürtle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyum.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin ve bir haftanın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki hafta içi tekrardan görüşeceğiz. 13-16 arası bu frekansta buluşacağız. Yarın zaten Pop 20 listesiyle bu frekansta buluşuyoruz. Cumartesi günleri saat 16'da, pazar günleri saat 12'de Pop 20 listesiyle sizleri karşılıyor olacağım. Ve Pop 20'nin sonunda da bir hediye sizleri bekliyor. Detaylar sosyal medyamızda. Ve haftaya harika bir bayram da var. Böyle şimdiden belki yola çıkacaksınız, yolculuklara çıkacaksınız ya da bayram boyu çalışacaksınız. Her neredeyseniz biz sizin yanınızdayız. Bayram coşkusunu arttıracağımız konularımızla ve şarkılarımızla yine devam ediyor olacağız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Nefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Miarist mobil uygulamalarında. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 Kiya'nında hizmetinizde.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unuttun.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası'yla tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
6: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
7: Bike, always be with you.
8: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5 numara.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Motors mobil uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Ön bizim ekim

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: mobil uygulamalarında.
1: Pizza pizza pizza, hadi gidelim şimdi durma.
0: Pizza Pizza'dan doyma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. Oh, pizza.

0: ve Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Dege, oyna Dege. Durma basileri, oyna Dege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Nefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kıvırsın, kıvırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
4: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dünyanın en

açılıyor. Coco Bongo Island by Kratos. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji,
1: hiç beş.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Kavuş.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

gurbetçi Dilara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.